razı. Nerede nasıl görsem aklımı başımdan al razı. Saçları şıra köpüğü desem, kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pulları mı desem, ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem, kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı.

sersem. Sevdim jilet diyen kızı, göğsündeki kumrulara değsem. Gagaları söküldü kırmızı. İçersek kezap içer hem, sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak bölgelerine insem, tüyleri ısırgan kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem, kaşıklarımdaki ince sızı.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Télévision.
1: Every fighter has drama.
2: Do you know who I am?
1: Did you lose your memory?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler.
4: You'll rise above. Because when you lose a fight, it's a bit like dying.
2: I've died once before. I won't do it twice.
0: Cinevision.
5: Tekrda, dünya da tenimende. Sıba uğurdan bir zıvanı kur, şeve rakın bir zıvanı kur. Zıvanı ma bin desto, eyro estu sıba çınyo. Vengdan aşıma hemminan, vayr veci zıvanı.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

Sıra, sıra, nazo, sıra, tekin başı, azo, sıra, ya, akrep, akrep, sıra, sıra.

Gostaria de lali, ke de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuani ku kalibike, bizuani ku evnan bevine, bizuani ku binuse, bizuani ku buane, zuani ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Televisión.
1: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri, karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler.
3: You'll rise above. Because when you lose a fight, it's a bit like dying.
1: I've died once before. I won't do it twice.
0: Cinevision.
4: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamlar susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı. Gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimse ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdı. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı,

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Nusaybin'de farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için kurulan taziye ikinci gününde devam edecek. Cizre'de kurulan taziye ise bugün sona erecek. Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şar'a imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman'ın imzasını taşıyan ve yayımlanan resmi yazıya göre Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde devlet ve özel okullarda Kürtçe seçmeli ders olarak haftada 3 saat ve 1 saatte etkinlik dersi olarak okutulacak. AKP Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Dersim, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi maden işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları eylem 18 gün sonra haklarını almalarının ardından sona erdi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ödüllerde Musa Anter Dalı için son başvuru tarihi 5 Eylül, Gurbetelli Ersöz Dalı için ise 25 Eylül olarak açıklandı. Ahmet Şiddetle Mücadele Ağı ile Dicle Ahmet Kadın Platformu kadın cinayetlerine karşı Diyarbakır Yenişehir ilçesi

0: ilçesinde bulunan Sümer Park'ta açıklama yapacak. Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda sürdürülen müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Paweł Zalewski, ülke topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemediklerini açıkladı. Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum ilan edildi. Tibet tarafında meydana gelen heyelanın bir nehri tıkaması sonucu oluşan doğal barajın çöktüğü ve devasa su kütlesinin hızla Nepal'e doğru ilerlediği açıklandı. Nepal polisi vatandaşlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmalı çağrısında bulunurken helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmaları da durduruldu. Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmasının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarındaki hızlı artış üzerine Attika bölgesinde olağanüstü önlemler alındı. Atina'nın doğusundaki 10 bin dönümlük alan gece saatlerinde acil olarak ilaçlandı. Ülkede 2026'da vaka sayısı 232'ye, virüs kaynaklı can kaybı ise 19'a yükseldi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 48.25, euro 56.27, gram altın 7105 lira, bitcoin 79.632 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Guhdaren aziz, de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, Le her deri u her gavi bi zimanê xwe biaxivin, bi kenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Korkaram yer geç gele, gözlerim yaşlı kala.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Nusaybin'de farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için kurulan taziye ikinci gününde devam edecek. Cizre'de kurulan taziye ise bugün sona erecek. Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman'ın imzasını taşıyan ve yayımlanan resmi yazıya göre Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde devlet ve özel okullarda Kürtçe seçmeli ders olarak haftada 3 saat ve 1 saatte etkinlik dersi olarak okutulacak. AKP Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Dersim, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi maden işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları eylem 18 gün sonra haklarını almalarının ardından sona erdi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ödüllerde Musa Anter Dalı için son başvuru tarihi 5 Eylül, Gurbetelli Ersöz Dalı için ise 25 Eylül olarak açıklandı. Ahmet Şiddetle Mücadele Ağı ile Dicle Ahmet Kadın Platformu kadın cinayetlerine karşı Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta açıklama yapacak. Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda sürdürülen müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Paweł Zalewski, ülke topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemediklerini açıkladı. Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir

0: Acil durumu ilan edildi. Tibet tarafında meydana gelen heyelanın bir nehri tıkaması sonucu oluşan doğal barajın çöktüğü ve devasa su kütlesinin hızla Nepal'e doğru ilerlediği açıklandı. Nepal polisi vatandaşlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmalı çağrısında bulunurken helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmaları da durduruldu. Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmasının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarındaki hızlı artış üzerine Attika bölgesinde olağanüstü önlemler alındı. Atina'nın doğusundaki 10 bin dönümlük alan gece saatlerinde acil olarak ilaçlandı. Ülkede 2026'da vaka sayısı 232'ye, virüs kaynaklı can kaybı ise 19'a yükseldi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 48.25, Euro 56.27, Gram altın 7105 lira, Bitcoin 79.632 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Cinevisión.
1: Please, please stop.
2: Townspeople are dying.
3: Is camera here?
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye, hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
5: After all these years, you're the only one that survived. Why?
0: Cinevision.
6: Radyo Wang.

من فالدا بول براوي بشتا خوا دابو تاوي چتاوه کندش واره نکا

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Farklı tarihlerde ve yerlerde yaşamını yitirenler için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde kurulan taziye, 3. gününde verilen mevlidle son buldu. Mevlide Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Mardin'in Savur ilçesine bağlı Kırsal Barman Mahallesi'nde de farklı tarihlerde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenler için taziye kuruldu. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine Mazlum Abdi ve İlham Ahmet'in Türkiye'ye davet edilmesi çağrısı yaptı. Suriye'deki sürecin yalnızca Kürtler açısından değil, tüm halklar açısından kazanım olarak görülmesi gerektiğini belirten Doğan, Mazlum Abdi ve İlham Ahmet Türkiye'ye gelmeli, davet edilmeliler dedi. Fesih ve silah bırakma kararı alan PKK'nin yöneticilerinden Murat Karayılan, 1976-2026 yılları arasında tespit edilen 25.922 üyesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Gürlek, hakimlere tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusur oranlarını dikkate alarak nafakanın süresini belirleme yetkisi verilmesinin planlandığını söyledi. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında faaliyette bulunacak. Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki Sultan Akdemir'i öldüren ve çocuğunu kaçıran Ersan Akdemir tutuklandı. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde elektrikli ocağa yemek bıraktığı sırada akıma kapılan Özlem Dündar isimli kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkçe-Kürtçe yayımlanan Kültür, Sanat ve Politika dergisi Dilop'un 44. sayısı okurlarla buluştu. Derginin bu sayısında NATO zirvesi sonrası bölgesel gelişmeler ve süreç tartışmaları dosya konusu olurken Ahmet Telli'ye özel bir bölümde ayrıldı. Türkiye ile Almanya Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı düzenleyecek. Kuzey ve Doğu Suriye'nin Heseke kentinde meydana gelen patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı. Suudi Arabistan ve Katar'ın Yemen'deki Husi bölgelerine dönük hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir okulda düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 yaşındaki Alman vatandaşı gözaltına alınırken, okulda öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek sağlanacağı açıklandı. İran'daki hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle 12 eyalet için su kıtlığı uyarısı yapıldı. Güney Sudan'ın kuzeybatısında bir hayvan kampı ve köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 49 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da Yelkovan 12'yi vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken, kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar, onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları, yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken, hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav, dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: İyi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
3: Mahadına hoş geldin.
5: Hoş bulduk Süleyman abi.
3: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
1: Yolculuk nasıl geçti?
6: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
7: Sinevizyon.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Farklı tarihlerde ve yerlerde yaşamını yitirenler için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde kurulan taziye, 3. gününde verilen mevlidle son buldu. Mevlide Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Mardin'in Savur ilçesine bağlı Kırsal Barman Mahallesi'nde de farklı tarihlerde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenler için taziye kuruldu. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine Mazlum Abdi ve İlham Ahmet'in Türkiye'ye davet edilmesi çağrısı yaptı. Suriye'deki sürecin yalnızca Kürtler açısından değil, tüm halklar açısından kazanım olarak görülmesi gerektiğini belirten Doğan, Mazlum Abdi ve İlham Ahmet Türkiye'ye gelmeli, davet edilmeliler dedi. Fesih ve silah bırakma kararı alan PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayalan, 1976-2026 yılları arasında tespit edilen 25.922 üyesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Gürlek, hakimlere tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusur oranlarını dikkate alarak nafakanın süresini belirleme yetkisi verilmesinin planlandığını söyledi. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında faaliyette bulunacak. Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki Sultan Akdemir'i öldüren ve çocuğunu kaçıran Ersan Akdemir tutuklandı. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde elektrikli ocağa yemek bıraktığı sırada akıma kapılan Özlem Dündar isimli kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkçe-Kürtçe yayımlanan Kültür, Sanat ve Politika dergisi Dilop'un 44. sayısı okurlarla buluştu. Derginin bu sayısında NATO zirvesi sonrası bölgesel gelişmeler ve süreç tartışmaları dosya konusu olurken Ahmet Telli'ye özel bir bölümde ayrıldı. Türkiye ile Almanya Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı düzenleyecek. Kuzey ve Doğu Suriye'nin Heseke kentinde meydana gelen patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı. Suudi Arabistan ve Katar'ın Yemen'deki Husi bölgelerine dönük hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir okulda düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 yaşındaki Alman vatandaşı gözaltına alınırken, okulda öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek sağlanacağı açıklandı. İran'daki hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle 12 eyalet için su kıtlığı uyarısı yapıldı. Güney Sudan'ın kuzeybatısında bir hayvan kampı ve köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 49 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi.

0: Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Tekirda, dünyada tenimende, sabah urzan bizvani xo, şeve rakam bizvani xo. Zvani ma bindesto, eyro esto sabah çinyo, vengdana şima heminan, vayr veci, zvani.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak Cizre ilçesinde yaşamını yitirenler için kurulan taziye 3. gününde sürerken binlerce kişinin katıldığı törende aileler sürece sahip çıkma çağrısı yaptı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolünün netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Doğan, Öcalan'ın süreçte koordinasyon sağlayabilecek bir konuma getirilmesini ifade etti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin kendisine ilettiği bilgiler doğrultusunda Kırşehir S tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutulan, aralarında engelli tutukluların da bulunduğu kişilerin yaşadığı hak ihlali iddialarını meclis gündemine taşıdı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükümüş, erken seçim tartışmalarının gündemlerinde olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini söyledi. Askeri darbelerin Asker Muhalifleri Derneği Yönetim Kurulu, mecliste kabul edilen çerçeve yasayı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sürecin yalnızca silahsızlanmaya indirgenemeyeceği vurgulanarak, kalıcı barışın ancak hukukun üstünlüğü ve eşit yurttaşlık temelinde kurulabileceğini belirtti. İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda Akıncı Üssü davası yükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi. İnsan Hakları Derneği Ankara'da NATO zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan ve aralarında ihale çalışanı ile Ankara Şube Yöneticisi Tuğba Kahraman'ın da bulunduğu 6 insan hakları savunucusunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kocaeli Spor ile Ahmet Spor maçında yaşanan olaylara ilişkin kararını açıklayan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ev sahibi takıma 430 bin TL, Ahmet Spor'a ise 280 bin TL ceza verdi. Urfa'nın Eyyubiye ilçesinde yol kenarındaki arazide erkek cesedi bulundu. Mobilyacılar sitesi yakınlarında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon lira değerinde ilaç çaldığı öne sürülen depo sorumlusu CS gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kamu kurum ve kuruluşlarına kamuda çalışan ebeveynlerden birinin talep etmesi durumunda günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacağını bildirdi. İran gümrük istatistiklerine göre İran'ın altın ithalatı %92.3 oranında düştü. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki El Karara kasabasına düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de katledilenlerin sayısı 73.438 oldu. İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya Avrupa Birliği Komisyonu'na dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'yı destek için kullanılmasına yönelik yeni seçeneklerin değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Fransa'da fırtına nedeniyle yaklaşık 2200 hane elektriksiz kaldı. Ülkede 7 ilde fırtına riski nedeniyle turuncu alarm seviyesi devam ediyor. Hayatını kaybeden ünlü country şarkıcısı Dolly Parton'un kız kardeşi Stella Parton, kız kardeşi için duygusal bir anma mesajı paylaştı. Stella, Dolly'nin kanser teşhisi aldıktan sonra, gelecekte başkalarına yardımcı olabilmek umuduyla deneysel kanser ilaçlarını kullanmayı kabul ettiğini açıkladı. BBC'nin haberine göre gökbilimciler içinde bulunduğumuz galaksideki en hızlı yıldızın saniyede 25 bin kilometre hızla hareket ettiğini belirledi. Samanyolu'ndaki en hızlı yıldız tespit edildi. Cisim süper kütleli bir kara deliğin yakınından geçiyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Le Mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xwe baxıbir, bi kenunu xevnan bibînin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde, Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Doğan, Öcalan'ın süreçte koordinasyon sağlayabilecek bir konuma getirilmesini ifade etti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin kendisine ilettiği bilgiler doğrultusunda Kırşehir S tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutulan, aralarında engelli tutukluların da bulunduğu kişilerin yaşadığı hak ihlali iddialarını meclis gündemine taşıdı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükümüş, erken seçim tartışmalarının gündemlerinde olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini söyledi. Askeri darbelerin Asker Muhalifleri Derneği Yönetim Kurulu, mecliste kabul edilen çerçeve yasayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sürecin yalnızca silahsızlanmaya indirgenemeyeceği vurgulanarak, kalıcı barışın ancak hukukun üstünlüğü ve eşit yurttaşlık temelinde kurulabileceğini belirtti. İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda Akıncı Üssü davası yükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi. İnsan Hakları Derneği Ankara'da NATO zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan ve aralarında ihale çalışanı ile Ankara Şube Yöneticisi Tuğba Kahraman'ın da bulunduğu 6 insan hakları savunucusunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kocaeli Spor ile Ahmet Spor maçında yaşanan olaylara ilişkin kararını açıklayan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ev sahibi takıma 430 bin TL, Ahmet Spor'a ise 280 bin TL ceza verdi. Urfa'nın Eyyubiye ilçesinde yol kenarındaki arazide erkek cesedi bulundu. Mobilyacılar sitesi yakınlarında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon lira değerinde ilaç çaldığı öne sürülen depo sorumlusu CS gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kamu kurum ve kuruluşlarına kamuda çalışan ebeveynlerden birinin talep etmesi durumunda günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacağını bildirdi. İran gümrük istatistiklerine göre İran'ın altın ithalatı %92.3 oranında düştü. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki El Karara kasabasına düzenlediği saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de katledilenlerin sayısı 73.438 oldu. İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya Avrupa Birliği Komisyonu'na dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'yı destek için kullanılmasına yönelik yeni seçeneklerin değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Fransa'da fırtına nedeniyle yaklaşık 2200 hane elektriksiz kaldı. Ülkede 7 ilde fırtına riski nedeniyle turuncu alarm seviyesi devam ediyor. Hayatını kaybeden ünlü country şarkıcısı Dolly Parton'un kız kardeşi Stella Parton, kız kardeşi için duygusal bir anma mesajı paylaştı. Stella, Dolly'nin kanser teşhisi aldıktan sonra, gelecekte başkalarına yardımcı olabilmek umuduyla deneysel kanser ilaçlarını kullanmayı kabul ettiğini açıkladı. BBC'nin haberine göre gökbilimciler içinde bulunduğumuz galaksideki en hızlı yıldızın saniyede 25 bin kilometre hızla hareket ettiğini belirledi. Samanyolu'ndaki en hızlı yıldız tespit edildi. Cisim süper kütleli bir kara deliğin yakınından geçiyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Venge Schmau.

0: Cinevisión.
1: Oh no.
2: Someone's art project, maybe?
1: All the way out here?
2: That's weird.
3: Nightmare Fuel.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
3: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition.
0: Cinevision.
5: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda. باور زن به زبان خو شوهر کن به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجیز

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
6: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Venge Schmo.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.

0: Jean.
1: Can we help him?
0: Yeah.
1: We have to stay alive.
2: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
1: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe Ezgiler programınızla karşınızdayız. Ben Sarya'yla Venk Radyo'da dünyanın birçok bölgesinden dilleri, kültürleri, kimlikleri, hikayeleri sizlere taşımak için geldim yine bu hafta. Bu sıcaklarda aslında gücümüzün tükendiği ya da yorgun düştüğümüz zamanlarda ruhunuza iyi gelecek müziklerle karşınızda olacağım. İlk olarak hayranlık uyandıran bir kadının dünyasını açarak başlamak istiyorum geceyi. Pari Zangane, İran'ın bir yetiştirdiği en muazzam opera ve halk müziği sanatçılarından biri. Hayatının en parlak döneminde geçirdiği feci bir trafik kazası yüzünden gözlerini tamamıyla kaybediyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Karanlığa teslim olmak yerine sesini daha da parlatıyor. Görmeyen gözleriyle bu alanda özellikle gözleri görmeyen çocuklara müzik öğretmenliği yapıyor. Bu alanda çalışmalar yürütüyor. Ve işte onun o pürüzsüz vokalinden dinleyeceğimiz şarkısı ise Golegendom, yani buğday çiçeği. İnsanı dinlerken garip bir şekilde hüzünlendiriyor. İnsanın yüreğini böyle yumuşacık yapan şarkılardan bir tanesi. Şarkı toprağa, emeğe Anadolu'da ya da İran platolarında güneş altında ter döken köylünün o yalın ama kutsal yaşamına dokunuyor. Zangane şarkıya girdiğinde sanki uçsuz bucaksız bir buğday tarlasının ortasında rüzgar esiyor da başaklar neşeyle dans ediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. O kadar güzel bir sesle yapıyor. Hayatın tüm engellerine rağmen köklerine tutunup o yeşerenlerin şarkısı belki de bu. Sıcacık bir dokunuş gibi kulağımıza gelsin. Pari Zangane, Golegendom şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız aslında içimizi hem kıpır kıpır edecek ama bir o kadar da derin bir yaşanmışlığa götürecek. Hani yalın ayaklı diva derler ya, daha önce de birkaç kez çalmıştım. Sahnede aslında lüksü reddedip halkının kültürünü, yaşam tarzını sahneye taşımak için hep çıplak ayakla şarkı söyleyen o muazzam kadın var, Cesaria Evora. Yeşil Burun Adaları'nın o dertli, sömürülmüş ama gururlu topraklarından çıkan o devasa ses Cesaria. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Sangoya de Beirona şarkısı. Portekizce temelli yerel Kireolu dilinde bu şarkı. Şarkı o kadar ritmik, o kadar hareketli ki ilk başta neşeli bir şey dinlediğinizi düşünebiliyorsunuz. Ama aslında o ritimlerin arkasında o topraklardaki insanların acısını, sömürge geçmişi ve kölelik döneminin o ağır izleri saklı. Beirona'nın kanı anlamına geliyor zaten şarkının çevirisi. İnsanların tüm o yoksulluğa ve haksızlığa karşı müzikle, dansa nasıl direndiğini, hayata nasıl tutunduğunu gösteriyor. Evora'nın yılların yorgunluğundan hafifçe çatallaşmış sesi, insanın kulağına geldiğinde acının nasıl coşkulu bir başkaldırıya dönüştüğünü göreceksiniz. Cesaria Evora karşınızda, Sangoya de Beirona şarkısı sizlerle.

Hani bazen eski bir fotoğraf albümüne bakarsın da o siyah beyaz karelerdeki insanların gençliğini, o odaların kokusu burnunun ucuna gelir ya. Tam öyle bir zaman yolculuğundayız şimdi. Karşımızda Ermeni göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Paris sokaklarında büyüyen, şarkılarını dünyaya aşka inandıran o büyük efsane var. Charles Aznavour. Onunla özdeşleşen de şarkısı La Bohème. Tam anlamıyla bir dönemin Montmartre tepesindeki o yoksul ama sanata, şiire, aşka doymuş genç ressamların ve şairlerinin hikayesi. Fransızca kelimelerin o akıp giden estetiği içinde Aznavour, karnı aç ama ruhu tok olan o bohem hayatı anlatıyor. Şarkı ilerledikçe gözünüzün önüne o çatı katı odaları, tuvalin üzerindeki taze boya kokuları, ceplerinde 5 kuruş olmasa da dünyayı değiştireceğine inanan o genç aşıklar geliyor. Geçmişe, kaybedilen gençliğe ve bir o kadar da asla gelmeyecek olan o saf aşk zamanlarına ya da o eski zamanlara yakılmış muazzam bir iç çekiş şarkısı bu. Klibinde de zaten siyah beyaz bir ekran, bir sahnede sadece önde bir mikrofon, elinde beyaz bir mendille şarkısını söylüyor. Ve Charles Aznavour, La Bohème sizlerle.

Venk Radyo'dasınız bu akşam üzeri. Ben Sarya'ylasınız. Farklı farklı dilleri sizlere taşımaya çalışıyorum. Şimdi yine çok sevdiğim sanatçılardan, seslerden bir tanesi var. Gecenin en mahrem, en sessiz anında siz yüzyıllar öncesinin annelerine, o hiç susmayan ninelerine götüreceğim bir sanatçı, götüren bir sanatçı. Karşımızda Fas asıllı bir aileden gelen, Akdeniz'in o kayıp seslerini bulup çıkaran çok özel bir kadın, Françoise Atlan var. Kendisi dünyadaki o mistik, dini ve geleneksel müzikleri harmanlayarak, böyle harmanlayan çok rafine sanatçılardan, bir araştırmacılardan bir tanesi aslında. Şarkısı Durme, Ladino diline söylenen bir ninni. Uyu demek. Şarkıyı dinlerken içinde fırtınalar kopuyor ama dışarıda sadece derin bir sessizlik yayılıyor sanki. Atlan o kadar duru, o kadar büyüleyici söylüyor ki sanki göç yollarında, dalgalı bir geminin ambarında bebeğini uyutmaya çalışan bir annenin o çaresiz ama şefkatli kucağına sığınıyorsunuz. Yüzyıllardır annelerin çocuklarını korumak için karanlığa karşı fısıldadığı o evrensel koruma kalkanı bu ezgi belki de. Françoise Atlan söylüyor, Durme şarkısı sizlerle.

Şimdi Küba'nın o eski güneşten rengi solmuş kerpiç evlerinin arasında o loş ışıklı küçücük bir dans salonuna götüreceğim sizleri. Buena Vista Social Club'ın o mucizevi seslerinden biri var mikrofonumuzda. İbrahim Ferrer. Hayatı boyunca ayakkabı boyacılığı yapmış, sokaklarda seyyar satıcılık yapmış, müziği tam bıraktım derken 70 yaşından sonra dünyayı kendine hayran bırakmış bir sanatçı. Ki Buena Vista Social Club'ın diğer grup üyeleri de benzer hikaye taşıyor ve kuruluşları da biraz bu şekildeydi. Onlardan bir tane sanatçı, gruptan birisi bu. Seslendireceği Dos Almas, yani iki ruh tam anlamıyla eski zaman aşklarının o tertemiz nefesini taşıyacak bize. Bolero tarzındaki bu İspanyolca şarkı, birbirine delice seven ama bir araya gelmesi imkansız olan iki ruhun o sessiz ve sitemkar vedasını anlatıyor. Ferrer'in o yumuşak, insanı hiç yormayan ve adeta yaraları saran sesiyle şarkıya girdiği an, arkadaki o sakin ritimlerle birlikte zamanın yavaşladığını hissedeceksiniz. Normalde Küba müziği dendiğinde çok hareketli bir şeyler bekleriz ama bu seferki çok daha farklı bir tarzda, daha slow tarzda geliyor. Şimdiki o tüketim çağının aşklarına inat, sevginin ne kadar kutsal ve ne kadar sabırlı bir şey olduğunu hatırlatan çok zarif bir rüzgar esiyor şimdi. İbrahim Ferrer, Dos Almas sizlerle.

İbrahim Ferrer'i dinledik. İspanyolca bir şarkıyla Dos Almas'la karşımızdaydı. Şimdi bazen insan modern dünyanın o karmaşasından, beton binalardan, gürültüden, sesten o kadar yoruluyor ki her şeyi bırakıp doğanın, toprağın ve o vahşi şifalı kollarına kaçmak istiyor ya. Aslında neredeyse hepimizde aynı duygular var. Köye yerleşmek, tavuk besleyip domates, biber ekmek gibi ama maalesef yapamadığımız şeylerden bir tanesi. İşte tam bu hissin müziğini yapan Portekiz asıllı ama İngiltere'de büyümüş çok sıra dışı bir kadın var karşımızda. Nesi Gomez. Onun müziği ruhsal bir arınma, bir şifa seansı gibi adeta. İngilizce seslendirdiği All Related, yani her şey birbirine bağlantılı şarkısı aslında hepimizin unuttuğu büyük gerçeği fısıldıyor. Bizler doğadan ayrı değiliz. Ağaçla, kuşla, toprakla ve birbirimizle görünmez bağlarla bağlıyız aslında. Maalesef ki doğayla bütünleşmek yerine onu yok etmeye, tahakküm altına almaya çalışıyoruz yıllardır insanlık olarak ama en azından Gomez şarkılarıyla bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyor diyeyim. Gomez'in o hipnotize edici, adeta içindeki o karanlık odaları aydınlatan sesi başladığında kendi içine doğru derin bir nefes alıyorsun. Hayatın getirdiği tüm o bireysel yalnızlıklara karşı yalnız değilsin, hepimiz aynı bütünün parçasıyız diyen bilgece bir hatırlatma belki de bu ezgi. Büyük sır, büyük ruh, teşekkür ediyorum toprak ana. Gökyüzünde uçan kuşlarla birlikte diye devam ediyor şarkının çevirisi. Nesi Gomez şimdi sizlerle.

yine çok hüzünlü bir şarkıyla devam edeceğim. Kafkasya'nın odumanı hiç eksiltmeyen dik dağları ve o dağların arkasına kalmış dertli bir coğrafya var. Karşımızda ise Suriye doğumlu Ermeni asıllı muazzam bir kadın vokal Lena Şamamyan. Şamamyan Orta Doğu müziği ile Batı cazını o kadar özgün bir şekilde birleştiriyor ki şarkı başladığında sınırların nasıl anlamsızlaştığını anlatıyor belki de. Şarkısı Sareri Hovin Mernem, Ermenice dağların rüzgarını öleyim gibi çok içli, çok derin bir anlama geliyor. Şarkının öyle bir havası var ki sanki yüksek bir uçurumun kenarında durmuşsun da vadiden yukarı doğru süzülen o soğuk dağ rüzgarı yüzüne vuruyormuş gibi hissediyorsun. Ayrılığın, hasretin ve o coğrafyanın, insanın sırtındaki o asırlık yorgunluğun şarkısı belki de bu. Lena o ipek gibi sesiyle ağıt yakmıyor aslında. Acıyı öyle asil, öyle naif bir şekilde taşıyor ki dinlerken kendini sese kaptırıp gidiyorsun. Dağların o sessiz buğusuna bırakalım o zaman diyorum kendimize. Lena Şamamyan, Sareri Hovin Mernem sizlerle.

Şimdi Batı Afrika'nın o rengarenk, o sıcacık ve neşeli topraklarına, Senegal'e gidiyoruz. Karşımızda Afrika müziğinin en saygın, en bilge ozanlarından biri var. İsmail Lo. O sadece ülkesinin değil, tüm kıtanın dertlerini, çocukların geleceğini, o yoksul sokaklardaki yaşam mücadelesini gitarıyla dünyaya duyuran çok büyük bir aktivist. Yerel Wolof dilinde söylediği Tajabon tarzını bir çevirisi var. Aslında Senegal'de Müslüman çocukların aşure gününde kapı kapı gezerek şarkılar söylediği, bir nevi o tatlı çocukluk bayramını anlatan çok masum bir eser. Şarkı başlar başlamaz o gitarın tınısı ve araya giren o müthiş mızıka sesi öyle bir atmosfer kuruyor ki insanın içini huzurla dolduruyor. İsmail Lo o yumuşak ve içten sesiyle bize Afrika'nın o yoksul ama kalbi zengin getolarındaki çocukların neşesini, o saf inancını taşıyor. Dünyanın bütün zorluklarını, olumsuzluklarını, hatta kötülüğüne rağmen çocukluğun o lekesiz beyazlığına sığınmak için bu şarkı. İsmail Lo, Tajabon sizlerle.

Geldik Göçebe Ezgiler'de bu haftalık o yolculuğun son durağına. Kapanışı İspanya'nın en güney ucunda, Fas'a en yakın yer olan Tarifa kasabasından adını alan müthiş bir toplulukla, Radyo Tarifa ile yapacağım. Grup alanlarında o kadar çılgın, o kadar özgün ki Endülüs müziğini alıyorlar, içine Arap ezgilerini, ortaçağ enstrümanlarını katıp adeta Akdeniz'in ortak hafızasını yeniden inşa ediyorlar, birleştiriyorlar ya da. Seslendirdikleri şarkısı Ramo Verde, yani yeşil dal İspanyolca o anlama geliyor. Şarkıda o eski zamanların, o sınırların olmadığı dönemin hırçın, coşkulu ve esmer ritimleri var. Farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca Akdeniz hafızasına nasıl birlikte yaşadığının, müziğin o birleştirici gücünün en güzel kanıtı bu. Söyle bana yeşil dal, nereye gideceksin? Çünkü kaybolursan seni aramaya geleceğim. Ben kaybolursam bırak onlar beni arasın. Öğlen ışığında, kar tane tane yağarken ve su sakin ve soğuk diye devam ediyor sözleri. Bu haftalık da bu kadar sevgili dinleyiciler. Kulaklarınızdan rengarenk göçebe ruhu, kalbinizden o dünyayı güzelleştiren müzikler hiç eksik olmasın. Hafta yine aynı saatte yeni hikayelerle buluşuncaya dek, Venk Radyo'da ben Sarıya'yla Göçebe Ezgiler'le oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Estu Tekirda, dünya de tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Zıvanı mı bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci zıvanı.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bezuvanı Hı,

0: No weng venge shmo.
1: Yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

oldukça bahsediyorum. Çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.

yasaklardan, baskılardan. Asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım.